Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Güzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22. Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Şimdi bütün dünya Eskişehir Radyo Sesi dinliyor. www.eskisehirradioses.com Tıklayın yeter. www.eskisehirradioses.com Eskişehir'in kalbi burada atıyor.
1: Eskişehir'in kalbi burada atıyor.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 6162 340 2272.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı

0: sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88-10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Şimdi bütün dünya Eskişehir Radyo Sesi dinliyor. www.eskisehirradyoses.com Tıklayın yeter. www.eskisehirradyoses.com Eskişehir'in kalbi burada atıyor.
1: Eskişehir'in kalbi burada atıyor.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Aynen öyle. Kurban olduklarım. Radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla yükseltin. Sebep belli. Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Gençlik, sevgili dinleyenler, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Beni soracak olursanız hakikaten söylüyorum. Şöyle söyleyebilirim ki üzerinde garip bir böyle bir mutsuzluk var ya valla. Bak 3-5 yıllık değil ha. Sanki 80 yıllık sevgilimden ayrılmışım gibi. Bu sabah böyle uyandım abi. Bir de şöyle bir durum var. Kurban oldukları mesleğe aykırı bir 24 saat yaşadım. Sebep hiç komik bir şey olmadı. Hiç komik bir şey olmadı vallahi söylüyorum. Ama anlatacağız. Malumunuz oyun başlıyor. Siz hepiniz her zaman olduğu gibi ben yine tek abi. Ne oluyor da bitiyor memlekette? Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Ama şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandınız. Harikulade güzel günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlar. Kazasız, belasız yolculuklar diliyoruz. Kurban olduklarım aman dikkat, aman dikkat. Ondan sonra bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, bütün jandarmamıza, bütün asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza, abi ben de çalışıyorum şu anda diyen bütün dostlara kolay gelsin gençlik. Güzel bir gün olsun inşallah. Diyoruz ya, üzmeyin kendinizi. Çiçeğim hayat çok fani ya, vallahi söylüyorum. Şöyle söyleyebilirim gençlik, hani kötümüş gibi gelecek ama bir nevi moral verecek. Bak, sağlıklı beslenip iyi egzersizler yapıp, ne bileyim canım kardeşim, zehirli maddelerden uzak dursanız bile yine öleceksiniz yani. Hani ölüm kötüymüş gibi gelse de kulağa, bir nevi hayata bağlayan da bir şeydir ya. Salın, sıkmayın kendinizi. Bak bana, günlük hayatımda olur öyle şeyler diye bir şey kullanıyorum abi. Bana ilaç gibi geliyor, bir şey oluyor diyorum, olur öyle şeyler ya, çok takmamak lazım. Mümkün olduğu kadar sevdiklerimle birlikte zaman geçirmeye çalışıyorum. Sevdiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Mesela arkadaşlarımla akşam yemeğine çıkıyorum. Onlarla olmaktan mutlu oluyorum. Evet evet. Hele ki o yemeği beleşe getirince daha da mutlu oluyorum. Oğlum Arif, kötü biri misin sen? Hayır arkadaşlar, beni tanısaydınız böyle konuşmazdınız demeyeceğim. Çünkü beni tanısaydınız hiç konuşmazdınız yani. Vallahi. Şimdi bu programı ilk defa dinleyenler varsa açık ve net söylüyorum. Onlar küçükken benim böyle bir ateşli hastalık geçirdiğimi düşünebilir. Ama sıkı takipçiler zaten ne yaptığımızı biliyor. Hep söylüyoruz. Genç, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Relax. Kimler nerelerden ne selamlar yollamış? Memlekette ne olmuş, ne bitmiş? Hepsini mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getireceğim. Canım ciğerim, bu kadar açılış yeterli olsun. Malum ne diyoruz? Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara. Bugün de aslanlar gibi Arif Güven Showtime tabii ki de radyonuzda.
2: Yeni bölümler, yeni bir macera,

0: tekrar buradayız. Sevgili dinleyenler, nereden başlayalım, nasıl anlatalım? Diyoruz ya, bir eşek 102 türlü yüzme bilirmiş de suya düştüğü zaman acaba nasıl yüzsem ki diye düşünürken boğulur gidermiş. Bizimki de öyle abi. Bakalım bakalım bakalım. Abi askeriye de seninle birlikteyiz. Eyvallah canım kardeşim be. En büyük asker bizim asker. Bak bir şey söyleyeceğim. Askere giden kardeşlerimize böyle bir şey söylüyoruz ya. En büyük asker bizim asker diye. Bak o külliyen yalan ya. Ya en büyük asker tuvalette bizler mi genç? Ama böyle bir geleneğimiz var, böyle bir lafımız var malumunuz. Hani en cesur asker bizim asker olur baba. Ne bileyim, en yaman asker bizim asker baba, o da olur. Ama gel gelelim şimdi, en büyük dersen orada bir duracaksın. Çünkü malumunuz, Genelkurmay Başkanı'nın omuzundaki o şeyler asansör düğmesi değil yani. Hayırlı tezkereler olsun canım kardeşim benim. Ne diyorduk? Sosyal medya adreslerimizi hemen paylaşalım. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Kurban olduğum Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Sık sık paylaşıyoruz ki programda faal bir şekilde zaten kullanıyoruz. Not alacak olan arkadaşlar varsa not alsınlar. 0530 071 43 55. Bir daha söylüyorum. 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Şayet Instagram'da bizi takip edecek olan arkadaşlarımız varsa programımızın ismiyle Instagram'da bizi aratabilirler. 10 bin kişiyi geçtik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Facebook giller malumunuz, beğeni sayfamız var Arif Güven Showtime. Twitter oğulları et Arif Güven. Twitter oğulları et Arif Güven. Teşekkürler gençlik. Valla. Oy kurban olurum ya, dur bak.
1: Günaydınlar canım. Düsseldorf'tan selamlar. Ben Sibel. Güne her gün seninle başlamak bizim için büyük bir keyif. Bazı insanlar vardır hayatta. Kan kardeşindir. Ama onlardan daha yakın olan bir de can kardeşlerim vardır. Sen benim için işte öylesin. Benim en kötü günümde, en dar günümde benim karşıma çıktın ve can kardeşim oldun. İyi ki varsın, iyi ki hayatımızdasın. Seni seviyoruz. Rabbim sana uzun ömürler versin.
0: Canım benim, çok çok teşekkür ediyorum. İşte bak, bunlar motivasyon kaynağı. Düsseldorf'tan sevgili Sibel'imiz, selamlar. Yüreğine sağlık, emeklerine sağlık. Çok seviliyorsun canım abim, cansın. Eyvallah canım kardeşim. Almanya'ya sevgiler, saygılar olsun. Bakayım bakayım bakayım. Sen olmasan bu sıcaklar çekilmez be kardeşim. Programın bizi ferahlatıyor. Atla çiçeğim atla. Cevap. Bekir'im kurban oldum. Allah razı olsun. Bir tık meteoroloji uzmanlarından böyle bir haber var. Serinleyeceğiz gençlik. Malumunuz. Bayağı sıcaktı yalnız. Hakikaten söylüyorum. Burada klima çalışıyor. Buna rağmen terliyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben radyocuların acaba İsmail Türüt olabilir miyim ya? Vallahi malumunuz İsmail Türüt de katıldığı bütün televizyon programlarında canım ciğerim. Adam feyci terliyor ya. Vallahi ben de radyocuların İsmail Türüt'üyüm abi. Türkücü radyocu diyebilirsiniz bana. Allah açık mekanlarda çalışmak zorunda kalanlara da sabırlar versin. Bakayım bakayım bakayım. Selam abi, Ramazan ben, Balıkesir'den. Eyvallah canım kardeşim benim. Her sabah saat 5'te kalkıyorum, fırında şoförüm. Senin saatini bekliyoruz. Allah razı olsun. Çok zor iştir. Bu ne? Bir fotoğraf yollanmış. Yağmur ve hemen sonrasında güneş. 2 dakika sonra güneş kavuruyor. Bir günde 4 mevsimi yaşıyoruz. Hatay'dan sevgiler abi. Ben Hakan. Canım Hatay. Bakayım bakayım bakayım. Arif Güven ben de buradayım. Ramazan Metin harikasın adamım. Eyvallah. Allah razı olsun. Sen bir de benim kalçalarımı gör ya. Uşak'tan Ramazan Metin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Abi iyi yayınlar. Bandırmadan sevgiler saygılar. Allah razı olsun. Ne oluyor ne bitiyor memlekette mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Plajda seni dinliyoruz. Ya Instagram'da hikayelere bakıyorum. Herkes plajda, herkes plajda. Herkes abi hakikaten sürekli full bu aralar deniz fotoğrafı var ya. Ben de hikaye izlemeyi de seven bir adamım. Dolayısıyla son zamanlarda vallahi söylüyorum bak. Piri Reis benim kadar deniz görmemiştir. Yani anlatırız anlatırız. Şöyle bir şey yapalım. Birazdan artık böyle bir haber başlıklarımız gelsin. Bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor. Hepsi kulaklarınızda olacak.

0: ve seni de yanımda götürüyorum. Kahvaltılarımın vazgeçilmesi olduğunu çok çok öpüyorum.
1: Arif, şu an Trabzon'dan Gümüşhane'ye gidiyoruz. Bize her yer Trabzon!
2: Selam Arif abi, şu an Isparta'dan Konya'ya doğru yol halindeyim. Birazcık trafik var ama ona rağmen seni çok seviyoruz ve takipçiniz abi. Selamlar.
3: Arif Güven Showtime.
4: Malkoç dayımla İpsala'dan Edirne'ye gidiyoruz. Titrettin bizi, titrettin Arif abi.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimler

0: değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO Sporjant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi gün Otolastik, 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon: 320-2076 0543-696-26-26.
1: Evinize en uygun tüller.
2: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
1: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Eyvallah be canım kardeşim. Bakalım şimdi kurban oldukları memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Her zaman olduğu gibi yine iyi haberleri kötü haberlerin arasından, hani derler ya, tereyağından kıl çeker gibi çekip kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Mümkün olduğu kadar. Yani bir tık böyle bardağın dolu kısmını görelim ya. Haberleri böyle sunmaya çalışıyoruz. Tabii canım, sallıyorum bak mesela şimdi böyle bir haber varsa, günümüzdeki evliliklerin %50'si boşanmayla bitiyor haberi varsa, ben böyle söylemiyorum kardeşim. Çünkü bu kötü bir haber. Bak günümüzdeki işte evliliklerin %50'si boşanmayla bitiyor. Bu kötü haber. Böyle söylemiyorum. Ben şöyle söylüyorum. Sevgili dinleyenler, günümüzdeki evliliklerin %50'si sonsuza kadar sürüyor. Hani anlatabildim mi? Nasıl söylediğin çok önemli. Ekstra bir bilgi olsun gençlik. Beyler, size söylüyorum. Bak bir kıza asla sus demeyin. Dudaklarını kapatınca çok güzel oluyorsun. Değil mi? O susuyor zaten. Yani nasıl söylediğiniz çok önemli ya. Uy uy, bakacağız haberlere. Bakın haberlere bakmadan önce bugün tarihte bugüne baktık böyle. Bak şimdi tarihte bugün 1898'de canım kardeşim Amerika Hawaii'yi topraklarına kattı diye vermişler haberi. Bir daha söylüyorum, Amerika Hawaii'yi topraklarına kattı. Ya burada işte topraklarına kattı demek çaldı demenin kibar yolu. Tabii canım. Çünkü ben de çalıştığım bir radyoda ofis malzemelerini kendi mal varlığıma kattım diye kovulmuştum. Buyurun. Abi merhaba, nereden buluyorsun bu haberleri? Tasfiri Efkar gazetesinden buluyorum kardeşim. Böyle bir gazete var mı ya? Tasfiri Efkar. Oo baba. Sen ne dersin ki masaya serip üstünde alem yapıyorsun? Dur bakalım ne oluyor, ne bitiyor? Türkiye'de bayan nüfusu, kadın nüfusu diyelim biz ona, erkek nüfusundan fazla. Hadi ya. Ben ona rağmen hala yalnızım. Buyurun. Batman'da ortaya çıktı. Batman'da nesli tükenmekte olan, uluslararası sözleşmeyle koruma altında alınan su samuru bulunmuş. Anlatırız. Çok ekmek tüketiyormuşuz. Dünyada kişi başına 150 kilo ile en çok ekmeği biz yiyoruz. Kurban olduğum, ne diyorsun ya? Yani makarnayı bile ekmekle yiyen insanlar var. Anlatırım. Uçakta doğmuştu, büyüdü, kabin memuru oldu. İyi güzel, bizden bir hikaye. Erkan geldi 1990 yılında, havada doğmuş ya. Ne enteresan bir hikaye. Bakarız. Son derece memleketin olmazsa olmazları. Malibunuz hırsızlık haberleri, dolandırıcılık haberleri. Vinç kiralayıp, evet, prefabrik evi çalmışlar yani. Oğlum düşünsene, akşam bir gidiyorsun, ev yok ya, evin yok ya. Gerçi hoş, daha önce yine vinç kiralayıp ATM'yi çalmışlardı. Anlatırız. Yine hırsızlık demişken bak şimdi, orman yangınlarıyla alakalı konuşuyoruz. Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına acil müdahale olarak yol kenarıya canım kardeşim böyle bidonlar, içi su dolu bidonlar bırakmışlar. Tam 400 adet. Peki bu bidonların şimdi elbette hani dersiniz ki ya almışlardır abi, çalınmıştır. Kaçı çalınmış olabilir? Bak 400 tane bidon var. Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına acil olarak müdahale edilebilmek için yol kenarına yerleştirilen içi su dolu 400 bidondan 333'ü çalınmış. Eh be arkadaş ya. Bunu da gördük. Neyi gördük bakalım? Döner bıçaklı kız kavgası. İstanbul Beykoz'da. Gerginiz, kurban olduklarım, gerginiz. Buyurun. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban olurum memleketim haberi. Fuhuş çetesinin kullandığı şifreli kelimeler pest edildi. Adana'da çökertilen fuhuş şebekesinin polise yakalanmamak için telefonda makarna, salçalı makarna ve büyükbaş gibi şifreli kelimeler kullandıkları ortaya çıktı. Neymiş, ne demekmiş makarna? Dur bakayım. Zanlıların polise yakalanmamak için şifre kullandığı öğrenildi. Müşterilerle konuşurken bir saat birliktelik zamanı için makarna istiyorum. Demek ki ben hakikaten yani kazayla makarna istesem güme gideceğim abi. Bir gece boyunca birlikte olmak istediği zaman uzun makarna istiyorum diyorlarmış. çubuk makarna. Yanında bir kadın da isteyen müşterinin ise salçalı makarna olsun dediği. Var işte böyle bir dünya haberimiz var. Sakın hiçbir yere ayrılma. Sebep, hala radyonuzdayız.
1: Selam Arif, Adıyaman'dan Hasan ben. Öğrenci servisi yapıyorum, çocuklarla okula gidiyorum.
2: İyi yayınlar. Antakya'dan İskenderun'a yoldayız.
3: Selam Arif baba. Şu anda evden muayene istasyonuna gidiyorum.
4: Selam Arif abi, ben Antakya'dan operatör Hüseyin. Ben de toprağı alıp döküyorum abi.
5: Selam Arif, Lurgaz'dan Koptuz'a gidiyorum. Metin ben, iyi yayınlar.
6: Selam Arif abi, yollardayız. Seni keyifle dinliyoruz, iyi yayınlar.
7: Selam Arif abi, iki kafalar gene yollardayız. Mustafa Verda Çorlu'dan selamlar.
8: Selam Arif, ben Kayseri'den Yozgat'a gidiyorum.
9: Selam Arif, Gebze'den Eskişehir'e gidiyorum.
10: Selam Arif, sanayiden malzeme aldığım iş yerine gidiyorum. Antakya'dan selamlar.
11: Şu anda Dilovası'ndan Gebze'ye gidiyorum.
12: Merhaba Arif Güven, şu anda Sümerler'den Harbiye'ye doğru gitmekteyim.
13: Ben de şu anda bir çöp bidondan diğer bir çöp bidonuna deli gibi çalışıyoruz. Çöp kamyonu şoförüyüm abi, hayırlı işler.

0: Sevgili dinleyenler, malumunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette radyonuzda kaldığı yerden devam ediyor. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor, günün konusu ne olacak hepsini söyleyeceğiz. Türkiye'de bekar erkek sayısı mı, bekar kadın sayısı mı fazla? Hemen cevaplayalım. Haber başlıklarında söylemiştik. Türkiye'de çok daha fazla olan canım kardeşim bekar kadınmış ya. La bunu haber yapan arkadaşlar, bu kadınların bir de adresini vereydiniz ya. Benim gibi bekar erkeklerin işine yarayabilirdi abi. Malumunuz bir ara vardı ya, evlendirme programları. Canım kardeşim orada da mesela kadınların çok daha fazla olduğunu görüyorduk. Bir de hiç herkes doğru erkeği bekliyordu abi. Arabası olsun, evi olsun, iyi bir işi olsun, yatı olsun, yazlığı olsun. Altına yap o temizlesin. Birine güzel söyledi ya. Dedi ki ya, hadi dedi, benim evim var, arabam var. Senin dedi neyin var Allah aşkına yani. Mali bunur. Hani evi olsun, arabası olsun. Bu bir paket yani. Bir paket daha var, o da şu. Yakışıklı olsun, romantik olsun, yalan söylemesin, beni şımartsın paketi var bir de. Vay be. Ayrılıkta hangi taraf daha güçlü? Ben söyleyeyim çiçeğim. Bana kalırsa ayrılıkta kadınlar daha güçlü ya. Kadın çünkü canım ciğerim, ayrıldıktan hemen sonra ne bileyim abi işte saçlarını değiştiriyor, spora başlıyor ve bütün hani etrafındaki kadınlar da ona teselli veriyor. Ayrılan erkeğe bakıyorsun, babacığım saç sakal birbirine girmiş. Bir de erkekler erkeğe çok fazla teselli de vermez. Ama kızlar öyle değil. Kızlar birbirine sürekli teselli veriyorlar. Sen ondan daha iyisini bulursun. O zaten sana yakışmıyordu gibi gibi teselli veriyorlar ayrılan kız arkadaşlarına. Erkekler öyle değil. Hani bizim erkek grubunda biri gelse ya abi çok seviyordum ben onu bilmem ne falan ağlasa. Deriz ki lan anan değil baban değil, ne bu ağlıyor yani. Öyle abiciğim. Geçelim biz hayatın gerçeklerine. Bakınız Batman'da ortaya çıktı. Batman'da nesli tükenmekle karşı karşıya olan ve uluslararası sözleşmeyle koruma altına alınan su samuru bulunmuş ya. Vay ne güzel. Batman Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu bahçesinde bulunan su samuru. Vay be. Cep telefonuyla kayıt altına alındığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Batman Şube Müdürlüğü yetkililerince kafese konularak müdürlüğe götürülen ve tedavisi yapılan su samuru daha sonra Batman çayına bırakıldı. Suya dalan su samuru özgürlüğe doğru yol aldı. Vay be. İlginç, ilginç olan şu. Hayret, öldürmemişiz. Şimdi benim bildiğim memlekette değişik bir hayvan görünce öldürülür önce. Tabii canım öldürülür, öldürüldükten sonra da bu neydi acaba diye araştırırız yani. Çok ekmek yiyoruz. Dünyada kişi başına 150 kilo ekmek ile en çok biz yiyormuşuz kurban olduğum. Şimdi bir tık azalmıştır yaz aylarında sıcaktan dolayı insanın pek bir şey yiyesi gelmiyor ama Türkiye'de kişi başı 150 kilo ekmek tüketimiyle dünyanın en yakın rakiplerine 2 kat fark atmışız. Türkiye'yi 90 kilo ile Almanya. Şimdi Almanya niye ikinci sırada? Hemen şöyle söyleyelim. Almanya'da yaşayan Türk sayısı kişi başı 150 kilo ekmek tüketimiyle biz birinciyiz. En yakın rakibimiz Almanya 90 kilo. 80 kilo ile Almanya'yı Rusya izliyor. Vay be. Türkiye yılda ortalama 19-20 milyon ton buğday üreten bir ülke. Doğru sulamayla bunun rahatlıkla diye haber böyle geçiyor. Seviyoruz ekmeği ya. Şey var ya hani böyle mantı yerken bile ekmeği bandıran var. Makarna yerken yine ekmeği abi ne bileyim abi var işte yani. Ekmek yemeyince doymuyorum diyen bir kitle var abi. Biz bu haberi Canan Karatay Hoca'ya armağan edip programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kurban olduğum sakın hiçbir yere ayrılma.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesi.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Haberler haberler haberler, bakalım ne oluyor ne bitiyor. Şu habere bir bakalım bakalım canım kardeşim. Fuhuş şebekesinin kullandığı şifre kelimeler pes edildi. Adana'da çökertilen fuhuş şebekesinin polise yakalanmamak için telefonda makarna, salçalı makarna ve büyük baş gibi şifreler kullandığı ortaya çıktı. Hikaye şudur. Operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 33 kişiden 16'sı serbest kaldı, 17'si ise adliyeye sevk edildi. Bu sandılardan 12'si tutuklanarak 5'i ev hapis cezasına çarptırıldı. Fuhuş şebekesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Zanlıların polise yakalanmamak için şifre kullandığı öğrenildi. KK, SC ve AD'nin müşterilerle konuşurken bir saat birliktelik istediği zaman makarna istiyorum dedi. Ama yok, bir saat değil. Bir gece birlikte olmak isteyen nerede? Uzun makarna istiyorum diyormuş. Yanında bir kadın daha istiyorsan ona salçalı makarna, yani sosunu istiyorsun. Bu büyük başlıymış. Ayrıca 18 yaşından küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin onların da şifre... Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Küçük kız çocukları için, küçük baş yaşı büyük olanlar için, kadınlar için de büyük... Büyük baş ne ya? Tövbe yarabbim. Geçelim, kurban olduğum geçelim. Uy uy. Bak ne güzel, uçakta doğmuştu, büyüdü, kabin memuru oldu. Ne enteresan bir durumdur değil mi? Uçakta doğuyorsun ya. Çok isterdim abi, uçakta, gemide. Enteresan olur yani. Erkan geldi. 1990 yılında havada doğdu. Türk Hava Yolları'nın uçağında yaşama merhaba diyen Erkan geldi. Uçaklardan kopamadı. Yıllar sonra Türk Hava Yolları'na kabin memuru olmuş. Ne güzel. Çeken bir şey varmış demek ki. Uçakta doğanların sayısı bir elin parmağını geçmez diyor haberde. Aynen öyle. İşte Erkan geldi onlardan biri. Havada doğdu. Havadan hiç kopamadı. Doğduğu Türk Hava Yolları'nın kabin memuru olarak işe başlamış. O uçakta doğmuş. Erkan Geldi'nin o doğum anı Türk Hava Yolları'nın son reklam filminde de canlandırılmıştı zamanında. İyi ne güzel. Uçakta doğdu, büyüyünce kabin memuru oldu. Keşke pilot olaydı ya. Yani uçakta doğmanın hakkını tam vereydi keşke. Bak bana canım kardeşim, ben bildiğin abi eski usul evde doğmuşum. O yüzden de şimdi salon erkeği oldum yani. Öyle oldu abi. Abi günün konusu. Buyurunuz. Bizim kurtlu bir kitlemiz var. Daha program başlar başlamaz abi günün konusu. Söyleyeyim o zaman. Söylemezsem çatlarım. Buyur abi. Günün konusu bu. Artık bana ne söylemek istiyorsanız. Hani bana derken benimle ilgili değil. Programla ilgili değil tabii ki de. Genel anlamda söylüyorum. Hayatla ilgili. Abi bunu söylemezsem çatlarım dediğiniz acep ne varsa yazın yollayın. Bugünün konusu budur abicim. 0530 071 43 55. Bir daha söylüyorum, tane tane veriyorum. 0530 071 43 55. Her şeyi söyleyebilirsiniz abi. Söylemezsem çatlarım dediğiniz acep bakalım arkadaşlarımızın söylemek istedikleri neler var. Uy. Şimdiden de teşekkür ediyoruz bütün klavye kahramanı arkadaşlarımıza, sağ olsunlar, var olsunlar. Ne yapıyoruz öyle mi? Peki. Canım ciğerim, kurban olduğum, sakın hiçbir yere ayrılmayın. Sebep? Hala radyonuzdayız.
1: Yeni bölümler.

Buradayız. Ettik gari. Söylemezsem çatlarım. Günün konusu budur. Bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler. Mesajlar gelmeye başladı bile. Söylemezsem çatlarım abi. Dediğiniz acep her ne varsa söyleyin abi. Rahatlayın. Programımızın malumunuz ikinci bölümünde bakacağız mesajlarınıza. Biz şimdi haberler diyelim. Bakalım ne oluyor ne bitiyor memlekette. Vinç kiralayıp prefabrik ev çaldılar diye böyle bir haber vardı. Canım kardeşim şimdi haberin detaylarına bakınca başka bir ayrıntı daha var. O da şudur. Bakalım. Adana'da yaşanan ilginç hırsızlık olayında 6 zanlı kiraladıkları vinç yardımıyla mobilyacılar sitesindeki bir iş yerinde montajı bitmiş. Evet, 11 adet. Baba ben bir tane çaldılar zannediyordum. 11 adet prefabrik evi çaldılar. Tövbe yarabbi tövbe ya. Daha önce yine vinç kiralayıp ATM çalmışlıklar vardı değil mi? Vardı böyle bir haber. Köprü çalındı ya. Vallahi hatırlıyor musunuz? Bir köyde köprüyü çaldılar. Demir köprüyü çalmışlar ya. Dedim canım kardeşim ne yapacaksınız ya? Muhtemelen hani bölüp bölüp satacaktır da. Çünkü başka türlüsü olmaz yani. Gidip de başka köydeki muhtarlarla konuşup. Sayın muhtarım sizin köyde köprüye ihtiyaç var mı diyecek halleri yok yani. Buyurun. Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarına acil olarak müdahale edebilmek için yol kenarına yerleştirilen içi su dolu 400 bidondan 333'ü çalındı. Muğla'da yangınlara acil olarak müdahale edebilmek amacıyla ormanlık alanlara yerleştirilen içi su dolu değişik büyüklükteki bidonlar hırsızların hedefi oldu. Sezon başında kızılçam ağaçlarıyla kaplı içmeler turunç arasındaki karayol ile Jeep Safari güzergahındaki Osmaniye Mahallesi'ndeki ormanlık alana yerleştirilen 400 bidondan büyük bir bölümü çalındı. Geçen hafta yapılan incelemelerde İçmeler ile Turunç Mahallesi arasında 245 bidondan 208'i, Osmaniye Mahallesi'ndeki 155 bidondan 125'inin çalındığı tespit edildi. Tövbe yarabbi ya. Kalan 67 bidondan büyük bölümünün ise içlerindeki suyun boşaltılmış olması da dikkat çekti. Bidonların konulmasıyla bu güzergahta önemli bir orman yangını diye haber böyle gidiyor. Çalıyoruz ya, vallahi çalıyoruz. Ya yol tabelalarını çaldık ya. Yol tabelaları çalındı, vallahi söylüyorum. En çok da dur tabelası rağbet görüyormuş. Tabii canım karayolları diyor ki abi bu tabelalar niye çalınıyor? Sonra orada bir köye gidiyorlar. Yetkililere sağ olsun ahali de çay ikram ediyor ama çay tepsisi bilin bakalım ne? Yuvarlak olduğu için en çok dur tabelası tercih ediliyor. Çünkü tepsi olarak da kullanılıyor. Oy oy. Buyurunuz. Kurban olduğum Adana'm ne oluyor ya? İntiharı, şimdi birisi intihar ediyorsa hani yetkililer geliyor, ikna etmeye çalışıyorlar değil mi? Yani böyle olması lazım. Vazgeçirtmek için dil döküyorsun vesaire vesaire. Şimdi yine bir intihar vakası var. Yine engellemeye çalışmışlar ama bilin bakalım ne yaparak. Söylüyorum, intiharı taş atarak engellemeye çalıştılar. Hakikaten şaka. Adana'da eşi terk ettiği için inşaat halindeki 12 katlı binanın tepesine çıkıp intihara kalkışan bir çocuk babası 26 yaşındaki... Ya kurban olduğum daha 26 yaşındasın ya. Yani intihar etmek için daha önünde uzun yıllar var ya, bu ne acele yani. Velhasıl dur bakalım, 12 katlı binanın tepesine çıkıp intihara kalkışan bir çocuk babası 26 yaşındaki İlhan Doğru Oluk. Alt kattaki inşaat işçileri taş atarak vazgeçirtmeye çalıştı. Alt kattan taş atıyorlarmış ya. Kurban olduğum 5-6 taş atan işçiler polisin uyarısıyla bu girişimine son verdi. Baba. Şimdi intihara niyetlenmiş birisine taş atmaktaki amaç vazgeçirtmek mi yoksa adamı düşürmek mi? Taş atarak intihardan vazgeçirtilir mi ya? Hani gören de ağaçtan kedi düşürmeye çalışıyorlar falan sanacak.
Allah akıl fikir ihsan eyle ya Rabbi. Günün konusu malumunu söylemezsem çatlarım dediğiniz acep her ne varsa yazın yollayın. 0530 071 43 55.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: radyonuzun sesini birazcık daha yüksek. Arif Güven yayında.
1: Buradayız kurban olduklarım. Programı ortaladık bir futbol maçı gibi düşünürsek biliyorsunuz kale değişikliği oldu. Söylemezsem çatlarım. Günün konusu bakalım arkadaşlarımız neler söylemişler. Söylemezsem çatlarım. Seni dinlemeye başladığımda 21 yaşındaydım ve şu anda 35 yaşındayım. Söylemezsem çatlarım. İyi güzel. Bu nedir? Bir insanı binlerce kez aldatabilirsiniz. 1000 kişiyi bir kere kandırabilirsiniz ama 1000 kişiyi binlerce kez kandıramazsınız. Söylemezsem çatlarım. Zehra iyi misin çiçeğim? Böyle bir mesaj yolladığına göre ne anlatmaya çalıştığını anlamadık ama artık Zehra'ya tıbbın müdahale etmesi lazım. Ya çok sıcakta kaldı bilmiyorum. Bakayım. Babam tır şoförü olduğu için bugüne kadar 81 ilin 72'sini gezdiğimi söylemezsem çatlarım. İyi güzel ne güzel. Bakayım. Buyurun bak. Karımın ailesinden hiç kimseyi sevmediğimi söylemezsem çatlarım. İyiymiş güzelmiş. Bakayım. Bir olay olmuşsa ilk ben görmüşsem önüme gelene söylemek zorundayım. Yoksa diyor çatlarım. Güzel. Fotoğraf mı yollamış? Dur bakayım. Ha güzel. Doğru bildiğimi söylemezsem çatlarım. Helal. Güzel.

Bu ne? Bakayım. Baba dur bir anda. İnternet gitti, tekrar geri geldi, yığıldı mesajlar. Aynayı silince cam gibi oldu. Camı silince de ayna gibi oldu diyen tek milletiz. Allah milletime zeval verme. Söylemezsem çatlarım. Eyvallah, güzelmiş. Dur bakayım. Arkadaş demek can demektir. Arkadaşlarıyla böyle bir fotoğraf yollanmış. Söylemezsem çatlarım. Ne güzel. Hep mutlu olun inşallah. Bu kadar özgüvenli olma. Belki atı kıskandırmak için bilinen eşek sensindir der. Telefonu yüzüne kapatırım. Söylemezsem çatlarım. Allah Allah. Fakirim diye demiyorum ama Şubat 28 çektiği için maaş erken yatacak diye her zaman çok mutlu olmuşumdur. Söylemezsem çatlarım. Tabii canım. Çalışanlar için Şubat ayı malumunuz, biliyorsunuz. 11 ayın sultanı abi. Erkenden maaş alıyorsun. Sen benden çok daha yakışıklısın abi. Söylemezsem çatlarım. Olur böyle şey canım kardeşim ya. Dünyanın çıkan çivisi umarım kime gireceğini biliyordur. Söylemezsem çatlarım. Ne diyorsunuz? Eğer pes etmeyi düşünüyorsanız bilin ki başarıya çok yakınsınızdır demektir. Söylemezsem çatlarım. Bilgi olsun abi. Eyvallah olsun kardeşim. Zengin bir adamla evlenmeyi başarmaktan başka bir meziyeti olmayan kadınların anladım. Güzel bir mesaj da verilmiş aslında burada. Bak diyor ki. Neredeydi ha? Zengin bir adamla evlenmeyi başarmaktan başka bir meziyeti olmayan kadınlara prim kazandırmayın. Söylemezsem çatlarım. İyi, güzel.

Söylemezsem çatlarım. Malum günün konusu, bakalım arkadaşlarımız ne yollamış. Uykuyu ve yatak keyfini çoğu insandan çok daha fazla sevdiğim doğrudur. Söylemezsem çatlarım. Yatak ve uyku benim aşklarım diyor. Hadi ya. Az önce indiğim otobüste herkes hikayesiyle arabesk şarkı yazdırabilecek potansiyeldeydi. Bir tek ben mi gamsızım arkadaş? Söylemezsem çatlarım. Eyvallah. Bakayım. Hala Mühür Gözlüm türküsünü her dinlediğimde ağladım.

Bu ne? Bir fotoğraf yollanmış. Midyeyi çok sevdiğimi söylemezsem çatlarım. Eyvallah kardeşim. Çok bu itiraf olmamış da. Aralardan seçmeye çalışıyorum. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin kas yapacağım, kız düşüreceğim diye spor salonlarında hava atanlar var. Söylemezsem çatlarım. Eyvallah. Arkamı döndüğünde sırtımdan vurursan, yüzüme tekrar sana döndüğünde o cesaretini sakın kaybetme, söylemezsem çatlarım. Edebiyat mezunu bütün kardeşler toplanmışız yine. Gençlik. Hani show programı yapıyoruz, mizah programı yapıyoruz, çok belli olmuyor galiba. Bizim mahalle komple manyak, söylemezsem çatlarım diyor. Hangi mahalleymiş o ya?

hala çizgi film izlemek hoşuma gidiyor. 48 yaşındayım, söylemezsem çatlarım. İyi güzel. Nedendir bilmiyorum. Palyaçolardan hala çok korkuyorum. Söylemezsem çatlarım. Palyaçodan mı? Yapma ya.

Çok böyle bomba mesajlar gelmemiş. Gençlik açık ve net söyleyeyim ama aralardan seçelim yine. Dur bakayım. Teşekkür ediyoruz. Bir siyasetçi, ya siyaseti katmayalım olur mu? Şimdilik katmayalım yani. Günün konusuna sokmayın. Arif abi, bazen tehlikeli sularda yüzüyorsun, söylemezsem çatlarım. Eyvallah canım kardeşim, farkındayım. Ama rahat ol. Deli miyim, ateşten gömlek giyer miyim? Aa, ilginç. İlçe resim yarışmasında birinci olup ödül almıştım var abi. Şimdi senin fotoğrafını yapıyorum. Aa, ne güzel. Kurban oldum. Yani varsa şu ana kadar herhangi bir böyle bir başlangıç, bir yolla bakayım ya, çok merak ettim. Kokoreçi çok sevdiğimi söylemezsem çatlarım. Bazıları da yapıyor ama hakikaten güzeldir ya. Yani. 10 yaşındayken beni döven ustam çay istediğinde içine tükürmüştüm. Belli olmasın diye üzerindeki köpükleri kaşıkla karıştırdım. Söylemezsem çatlarım diyor. Onur yollamış ya. Kahvehanesinde Onur diye bir kardeş çalıştıran, 10 yaşlarındaki bu kardeşi çalıştıran, artık içinizden her kimse vallahi tükürüklü tükürüklü içmişsiniz yani. Öyle diyor abi. Eyvallah kardeş, teşekkürler. Bir fotoğraf yollamış. Berkay'ım çok çok teşekkür ediyorum. Behzat Ç dizisini 4 defa bitirdim ve 5. seriye başladım. Söylemezsem çatlarım. Allah Allah, anlamadığın ne var artık ya? Hani ben hiç izlemedim ama bilmiyorum yani. Defalarca uyarılmasına rağmen kapısının önüne sanki evde mevlüt varmışçasına onlarca ayakkabıyı bırakan öğrencilerin ayakkabılarını, terliklerini apartman boşluğundan bodruma atan kişi benim, söylemezsem çatlarım. Ne diyorsun ya?

Annemle tartışıp bana git evden dediğinde ben de fırsat bu fırsat çok gitmek istediğim ama onun izin vermeyeceğini düşündüğüm konser için uçağa atlayıp İstanbul'a konsere gitmiştim. Annem siniri geçip beni telefonla aradığında gelirken ekmek al demişti ve yakalanmıştım, söylemezsem çatlarım. Allah.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli

0: mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Evinize en uygun tüller,
2: tüllerinize en uygun fon perdeler,
1: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Serinleyelim be. Serinlediniz mi kıymetli dinleyenler? Yoksa size mikrofondan üf diyeyim mi? 90'lı yıllar. Sırf seni dinlemek için tur attığımı söylemezsem çatlarım. Bir saate evdeyim kuru fasulye mesajı sildin. Tam okurken sildin yemin ediyorum var ya. Almanya'dan canım kardeşim. Ha bir şey söyleyeceğim. Az önce böyle bir kuru fasulye muhabbeti yapmıştık. Sonrasında canım kardeşim yengeye yollayacağı mesajı bana yollamış. Bir saatte evdeyim kuru fasulye canım çektiği gibi bir şey yazıyordu. Ben okurken sildi pardon abi yazdı. Yengeye yollayacağı mesajı bana yazdı. Vallahi benim de canım çekti. Arif kardeşim ben Hollanda Amsterdam'dan Mehmet Aydoğan. Mehmet abicim. Der ki seni spor spikeri Melih Gümüşbıçak'a benzettiğimi söylemezsem çatlarım. Bakayım abi. Melih kardeşin Melih abinin fotoğrafı. Hakikaten bir tık benziyoruz yalnız ha. Ya en azından beni bir şeye benzetiyor olmanız hoşuma gitti öyle söyleyeyim yani. Bazen bir şeye benzetemiyorlar. Bakayım söylemezsem çatlarım. Çaydan nefret ederim söylemezsem çatlarım. Otomatik men mi? Otomatik men mi? Söylemezsem çatlarım. Güzel. Son mesajlar. Umursamaz tavırlarım çok pistir. Deli ederim adamı. Söylemezsem çatlarım diyor. Semra yollamış. Teşekkürler.

Bilgisayarda menajerlik oyunu oynarken şampiyonluk maçına çıktığım son maçta dolaptan çıkarttığım takım elbisemi giyerek seyrettim diyor. Söylemezsem çatlarım. Cenk, iyi misin?

Kelle paça çorbasını çok sevdiğimi söylemezsem çatlarım. Kızım ben diyor. Kızım ben derken ha şey durumu var hani, genelde erkekler daha çok sever, hani kız olmama rağmen kelle paçayı çok seviyorum demeye çalışmış da kızım ben tuhaf olmuş yani. Kızım ben. Korkunun hiçbir zaman ecele faydası yoktur, söylemezsem çatlarım. Bu ara yaşamak çok anlamsız geliyor bana, söylemezsem çatlarım. Bak

Her söze inanan saf salak birini görmediyseniz bana bakın. Çok safımdır, söylemezsem çatlarım. Bakalım. Son parti artık toparla diyoruz. Bakayım, bakayım, bakayım. Bazı insanlara verdiğim değer ve saygı için kendimi çoğu zaman aptal gibi hissediyorum. Söylemezsem çatlarım. Kendisini Kim Kardashian'a benzeten bir kuzenim var. Hiç alakası yok. Söylemezsem çatlarım. Git ona söyle. Allah Allah. Son bunlar. Son. Bakayım, bakayım, bakayım.

Araba kullanırken en çok ben küfür ediyorum. Dur içinizde söylemezsem çatlarım. Yeterli mi bu kadar kurban olduklarım? Dur bakayım. Abi şu anda çalan müziğin adı ne? Söylemezsem çatlarım. Ya bu fon müziği, bir filmin fon müziği. O da büyük bir ihtimalle ki öyle galiba. Sakar Şakir miydi? Evet. Kemal Sulan. Nurlar için doysun. Sakal Şakir'in film müziğidir bu. Canım kardeşim söylemiş olayım. Yes, bu kadar yeterli. Kurban olduklarım. Ne yapıyoruz? Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakacağız memlekette ne oluyor ne bitiyor. Sakın hiçbir yere ayrılmayın.

0: beraber radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız kurban olduklarım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bütün dostlara çok çok teşekkürler. Artık mesaj yollamayınız. Söylemezsem çatlarım abi mesajlarını. Yeteri kadar okuduk. Hala geliyor, hala geliyor. Bu ne? Kurban olduğum, hakikaten söylüyorum. Yeter artık şu Çinlilerden ya. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Çin'de görülen hıyarcıklı veba hastalığının yüksek risk taşımadığını söyledi. Oh iyi bari. Baba bu hıyarcıklı veba hastalığı ne ya? Kurban oluyorum. Hıyardan mı bulaşıyormuş bu ne? Yani... Artık bir durun ya. Bir durun ya. Bunu da gördük. Döner bıçaklı kız kavgası. İstanbul Beykoz'da parkta yürüyen B.A. uzun süredir sürtüşme yaşadığı F.B. ile karşılaştı. Birbirlerine sözlü sataşmada bulunan kızlar kavgaya tutuştu. Tamam diyorsun da döner bıçağını kız nereden bulmuş abi? Görgü tanıkları kavga eden kızları ayırdığı olay yerinden uzaklaşan F.V 10 dakika sonra yanında bir arkadaşıyla geldi. F.V bu kez yanında getirdiği arkadaşıyla birlikte B.A'ya saldırdı. Yere düşen B.A'nın fotoğrafını çeken F.V çok kötüsünüz ha. Fotoğrafları Facebook'ta yayınlayacağım diye tehditler savurarak uzaklaştı. Fotoğrafları sildirmek isteyen B.A. F.V'nin peşinden gitti. Yaşanan tartışma sonrası fotoğrafları sildiğini söyleyen F.V olay yerinden uzaklaştı. İyi. Tam kavga bitti derken F.V bu kez elinde döner bıçağıyla geldi. Ablacım ne yapıyorsunuz ya? Elindeki döner bıçağını B.A'ya sallayan F.V ilk ve ikinci hamlede başarısız olsa da üçüncü hamlede bacağını kesmiş ya. Gençlik sakin. Hala böyle dolandırıcılık hikayeleri var. Hala bu numarayı yiyenler, yutanlar var. Artık söylemekten, yemeyin, yutmayın demekten bizim dilimizde tüy kalmadı. Gösteriyorum bak, dilde tüy kalmadı. Siz hala yiyorsunuz, anlamıyorum. Bir de şöyle bir şey oluyor bak bu mesela. Gerçek polise inanmadı diye bir haber var. Ordu'da telefonla kendisini polis olarak tanıtan kişilerin tuzağına düşen vatandaş yardımcı olmak isteyen gerçek polise inanmadı. Sahtesine inanmış, gerçeğine inanmamış. Emekli kaptan olduğunu söyleyen Salih Güler'i 55 yaşında telefonla arayan dolandırıcılar kendisini polis olarak tanıttı. Güler'den verdikleri hesaba para yatırmasını isteyen dolandırıcılar telefonun ise sürekli meşgul kalmasını sağladı. Dolandırıcıların verdiği hesaba para yatırmak için arabasıyla evden ayrılan Güler kent merkezine geldi. Güler'in dolandırıldığını anlayan eşi ise 155 polis imdatı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis telefonu meşgul olduğu için Salih Güler'i banka şubesinde ve banka ATM'lerinde aramaya başladı. Bu sırada Güler'in aracının plakasının telsizle anons edilmesini ardından Çelik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün önünden geçerken Salih Güler'i fark etti. Güler'i durdurarak karakola götürmek istedi. Olayın şokunu yaşayan Salih Güler kendisini karakola götürmek isteyen polislere inanmadı. Karakola gitmek istemeyen Güler'i polis ekipleri seni dolandırıyorlar. Onlar sahte polis, gerçek polis biziz diyerek ikna etmeye çalıştı. Polisimizin işi de zor. Kara Murat kim? Benim. Hayır benim. La sahte polis kim? Gerçek polis kim? Dolandırılmaktan son anda kurtulan Salih Güler bu arada yengeye helal olsun. Bak doğru olanı yapmış. Demiş ki benim beyi dolandırdılar. Bu da apar topar bankaya gitti para yatırmaya. Belasıl son anda kurtulan Salih Güler gazetecilere yaptığı açıklamada telefonla arayan kişinin kendisini polis olarak tanıttığını söyledi. Dolandırıcılara inanarak evden çıkıp 8 kilometre yol gittiğini belirten Güler bu sırada telefonu hiç kapatmadığını kaydetti. Dolandırıcıların kendisini takip ettiğine inandığını anlatan Güler dolandırıcılar hesabındaki bütün paranın verdikleri hesaba yatırılmasını istedi. Telefonu asla kapattırtmadılar. Sonuç itibariyle dolandırılmaktan son anda kurtuldum. Halen olayın şokunu yaşıyorum. Artık kime inanacağımı şaşırdım. Çok şükür paramı bu dolandırıcılara kaptırmadım. Buradan bütün vatandaşlara sesleniyorum. Lütfen telefondan kendisini polis olarak tanıtarak kimse diyor hani para istiyorsa kimse inanmasın. Eyvallah abi. Oy oy. Kurban olduklarım başka ne oluyor ne bitiyor memlekette? Birazdan malumunuz biliyorsunuz şöyle bir F5 yapacağız. Dolayısıyla son dakika haberleri mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Deriz ki sakın hiçbir yere ayrılmayın.
0: Arif Güven Show. Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
6: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle, yazıyor haberleriyle devam ediyor. Buyurunuz, hesabına yanlışlıkla 22 bin lira yatan gençten insanlık dersi. Helal olsun kardeş. İzmir'de yaşayan Kemal Paşalı bir genç yanlışlıkla hesabına yatan 22 bin lirayı yakın... Ya 22 bin liraya yakın ameliyat parasını iade ederek adeta insanlık dersi verdi. Olay İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşandı. Geçimini fotoğrafçılık yaparak sağlayan Ufuk Keklik isimli vatandaşın hesabına yanlışlıkla 21.266 lira havale yapıldı. Durumu telefonu çaldığında öğrenen Keklik, telefonun diğer ucunda ağlayan bir ses tonuyla bir bayan vardı. Oğlum ameliyat olacak, parayı yanlışlıkla sizin hesabınıza yatırdım dedi. Ben de ilk başta inanamadım ama daha sonra durumu araştırdığımda gerçek olduğunu gördüm ve imza karşılığı parayı iade ettim dedi. İyi, ne güzel. Ne güzel. Başka ne oluyor diye bitiyor. Buyurunuz. Hep birlikte Manisa'ya gidiyoruz. Çünküsü. Hırsızı, evet, patates satarak uzaklaştırdı. Manisa'da hırsızlık yapmak için sürücü kursunun camını taşla kıran kişi, artık hani sessiz olalım, ne bileyim abi, çaktırmadan hırsızlık yapalım, böyle durum yok bak. Sürücü kursunun camına taş atarak öyle kırmışlar abi. Gecenin bir saati. Saat 04.25 sıralarında Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde bulunan sürücü kursunun önüne gelen kapşonlu bir kişi önce cadde üzerinde keşif yaptı, ardından eline taş alarak iş yerinin camını kırdı. Şüpheli cam kırılmayınca bir süre daha olay yerinde gezindi. Bu sırada motosikletli bir kişiyi gören şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Tekrar kursun önüne gelen şüpheli eline aldı. Bu sefer parke taşıyla kırıyor. Bu sırada sürücü kursunun üst katında oturan komşu kadın sesleri duyup balkona çıktı. Bir kişinin iş yerinin camını kırmaya çalıştığını gören kadın eline aldığı, balkonda herhalde artık böyle patates soğan varmış, patatesi fırlatmış. Bunun üzerine hırsızlık yapmaya çalışan kişi telaşla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı duyan komşular diye haber böyle gidiyor. Vallahi yani o kadar çok hırsızlık haberi okuyoruz ki diyoruz acaba serbest falan mı oldu ya bu hırsızlık? Bir de fantastik haberler var. Gider ayak bunu da verelim. Amerikalı 22 yaşında, Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi, uzaylıya benzemek için 110 kez ameliyat oldu. Buna para batmış, ben size söyleyeyim genç yani. Amerikalı makyajmış kendisi ve uzaylıya benzemek için 17 yaşından itibaren 50 bin dolar harcayıp 110 kez ameliyat geçirmiş. Tövbe yarabbi, tövbe ya. Kaç tane uzaylı gördüğünde ona benzemeye çalışıyorsun Allah aşkına ya. 110 ameliyat demek hakikaten ya. Bak ben bu cesarete saygı duyuyorum abi. Ben çok korkarım. 110 kez ameliyat hakikaten yani cesarettir. Ama tövbe yarabbim, yani uzaylıya benzemek için de yemin tövbe. Allah çarpsın, E.T. biliyorsunuz değil mi? Bizim çocukluğumuzun abi uzaylı filmiydi. E.T. yanında kainat güzeni kalmış ya. Ya Allah şifa versin demek isterdim ama keşke bir psikoloğa görünseydi. Tuhaf. O kadar paraya ne bileyim abi, bir beyin nakli yaptırsaydı. Ne insanlar var ya, şaka gibi yani. Var mı bir F5 daha yapalım çiçeğim? Şuraya tıkla bir. Acık bekletiyorum sizi. Bakayım. Herhalde yok ya. Bu kadar yeterli olsun yani. Evet, bu kadar yeterli olsun. Finalde biliyorsunuz bulursak böyle bir insanlık ölmemiş dediğimiz ya da helal olsun be dediğimiz bir haber. Onunla artık final, onunla artık canım ciğerim malumunuz veda. Bayanlar.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. O Arif Güven. Arif Güven. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.

0: Kurban olduklarım. Sevgili dinleyenler, malumunuz artık bugün de yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik dediğimiz saate elbette geldik. Öncelikle bugün de tercih ettiyseniz, bizimle birlikte olduysanız canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Amacımız zaten hep belliydi. Yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırmaktı. Hayatın sıkıcılığından biraz sizleri uzaklaştırmak ama elbette memlekette ne oluyor, gezegende ne oluyor, ne bitiyor bunları da tatlı tatlı anlatmaktı. İnşallah becerebilmişizdir. Söylüyoruz, yayında kaldığımız zaman dilimi içerisinde herhangi bir hatamız olduysa insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar elbette affola. Final, insanlık ölmemiş, helal olsun be dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Buyurun bak, Samsun'da insanlık ölmemiş dedirten hareket. Samsun'da güvenlik görevlisi Osman Poyraz 34 yaşında. Valla bulduğu meblağ sağlam bir meblağ, 90 bin TL'ye yakın paranın içinde bulunduğu çantayı Irak uyruklu kadına teslim etti. Ya bir insan da çantasında 90 bin TL varsa nasıl unutur, benim aklım hayalim almıyor abi. La 90 bin TL şu anda benim evimde olsa kafayı toparlayıp buraya gelip radyo programı yapamam ya. Aklım orada olur yemin ediyorum ya. Neyse, velhasıl kardeş güzel bir şey yapmış. Osman Poyraz bu sabah 10.30 sıralarında masanın yanında bir el çantası tespit etti. Çantayı kamera önünde kontrol eden Poyraz, çantada 85 adet 100 bin Amerikan doları, 185 adet 200 TL, 20 adet 50 TL olduğunu gördü. Para ve çantayı kurumdaki idari işler müdürlüğüne teslim etti. Birkaç saat sonra İl Göç İdaresi'nden gelerek çantasını kaybettiğini söyleyen Irak uyruklu, ismini vermişler geçelim. Velhasıl hikaye bu. Ben hep soruyorum ya, böyle para bulsam verir miydim acaba? Valla yani... Bir tarafım diyor ki verisin oğlum. Öteki tarafım diyor ki oğlum o parayı sen bulmasan başkası bulacaktı ya. Hep orada tereddüt yaşıyorum. Bir de bir tereddütüm daha var. Mesela polisimize helal olsun da şey oluyor işte, fuhuş operasyonunda şunlar yakalandı. Ben polis olsam, beni böyle bir operasyona alırsalar kesin haber olurum ben abi. Fuhuş operasyonunda nefsine hakim olamayan polis memuru A.G diye. Haber olur mu yani? Neyse, uzatmayalım ya. Kurban olduklarım, memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız malumunuz beni bulacağınız yeri ve saati elbette biliyorsunuz. O saate kadar deriz ki her şey hiç ama hiç olmadığı kadar keyfinizce ve gönlünüzce olsun inşallah. Hadi hoşça kalın. Haydi kendinize iyi bakın. Bay bay.
1: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş, üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali, ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum. Long side of the road.
2: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
3: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölüm oynuyor.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Aragaz.
1: Hedef olup vursan da özenli sözlerin notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları.

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Park Kadınlar Hamamı.

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Evinize en uygun tüller.
2: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
1: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Acan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Nar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul

0: hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Bengü ile yaptık, Dur Nereye isimli çalışmasını seslendirdi. Ardındansa Süper Staraj'da Pekkan karşılıyor bizi. Aşklayalım isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da. Hepiniz hoş geldiniz.

Kıbrıs'ta sevilen ses Buray'dan dinledik. Kaçsana Bana isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında ise Gökhan Türkmen burada bir Sertab Erener şarkısını kendine has tarzıyla yorumluyor o da. Açık Adres radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Son yıllarda paylaştığı birçok çalışmayla çıkışını sürdüren bir isim Rain Man'den dinledik. Gitme isimli bir Serdar Ortaç şarkısını kendine has tarzıyla yorumlamıştı sanatçı. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu özel melodi. Hemen sonrasında önemli bir besteci Bora Duran karşılıyor bizi. Yazın En Güzeli isimli şarkısını dinliyoruz ondan da.

Ben biri Merve Özbey'di konuğumuz. Kaptan isimli şarkısıyla beraber de bugüne renk kattığını söyleyebiliriz. Harika melodileri nerede olursanız olun sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz ve şimdi ise Elif Buse Doğan'ın en yenisini dinleyeceksiniz. Yangın Yeri radyonuzda.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kız

0: Senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Pop müziğin başarılı ismi Mustafa Ceceli'den dinlediniz. Bedel isimli şarkısıyla beraber radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ardındansa Melis Kar'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Biraz geçmişe gideceğiz şimdi. Yatıya isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle sanatçı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Megastar Tarkan, Yap Bir Güzellik isimli şarkısıyla bugünü hareketli hale getiren isimlerden biri oldu Türk pop müziğinin en sevilenleriyle. Harika vakit geçirmeye devam ediyoruz ve şimdi ise bir düete kulak vereceksiniz. Salman Tin ve Fatma Turgut karşılıyor bizi Yerin Dolmuyor isimli şarkılarıyla.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Kurtoğlu radyonuzdaydı. Yak isimli çalışmasıyla bugünü oldukça keyifli hale getirdi. Ritmimizi bozmuyor ve şimdi ise çok sevilen gruplardan biriyle devam ediyoruz. Gripin burada bir cover şarkıyla. Ebru Lee radyonuzda sizlerle. Uyanın.

Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Aslık'tan dinledik. Bundan Böyle isimli şarkısıyla birlikte sanatçı radyonuzda sizlerleydi. Ritmimizi bozmuyor ve Mela Bedel'le devam ediyoruz şimdi ise müzik yolculuğumuza. İki tas çorba radyonuzda sizlerle.

Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon: 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

pop müziğin çok sevilen özel seslerinden biri Zerrin Özer kulaklarınızdaydı. Paşa Gönlüm isimli unutulmaz hit şarkısıyla bugünü oldukça keyifli hale getirdi sanatçı. En sevdiğiniz melodilerle harika anlar yaşamaya devam ediyoruz ve şimdi ise güçlü sesiyle Tantaşçı karşılıyor bizi. Gidişat radyonuzda.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi.

0: okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Günümüze renk katan şarkılardan birini de Yaşar'dan dinledik. Var mı isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Barbaros'un da bu şarkıda kendisine eşlik ettiğini hatırlatalım. Hemen sonrasında İrem Derici ile devam ediyoruz. Kim Özleyecek isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

Blok 3 seslendirdi, Kayıp Kalp isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimdi ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Madrigal'den Yaşayamam Bu Benliği isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Yepyeni bir haftayı karşılamışken, hatta hafta sonu yeni bir ayı karşılamışken, bu güzel pazartesinin tadını birlikte çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni haftada da, yeni ayda da en sevdiğiniz şarkılarla, günün en güzel haberleriyle hafta içi her gün hayatın ritminde buluşuyoruz. Programın açılışını yaptım, o halde bugün de pazartesiyi birlikte keyiflendirmeye başlayabiliriz. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Söz ve Müziğinde Burcu Güneş imzası olan 2026 imzalı yepyeni yaz şarkısı Haziran'ın sonuna doğru çıkartmıştı hatırlarsınız. Mecburi istikametle Burcu Güneş'i konuk ettik hayatın ritminde. Peki madem yenilerden bahsettik o halde Edis'in yeni işbirliğinden de bahsedelim. DJ ve Edis'in yeni işbirliği yazın en yenileri arasında. Uluslararası müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden DJ ile güçlerini birleştiren Edis, enerjik ritmiyle farklı kültürleri buluşturan yeni sound'uyla, yüksek temposuyla, şov şov şarkısıyla bu yazın enerjisini yakalayacaklar. Yazın en yenileri, yazın en son işbirlikleri arasında hatırlatmış olalım. Edis'i Yalan'la dinleyelim şöyle bir yakın geçmişe giderek hayatın ritminde.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

şöyle bir inanış vardır. Erkekler kadınlara göre biraz daha geç olgunlaşır diye. Bu yüzden evliliklerde, birlikteliklerde erkeğin yaşının biraz daha büyük olması tavsiye edilirdi. Günümüz koşullarında kadının yaşı biraz daha büyük olduğu için ilişkilerin daha sağlam olduğu söyleniyor. Peki sizin sevgilinizle ya da eşinizle aranızdaki yaş farkı ne kadar? Hanginiz daha büyüksünüz? Uzun yıllardır erkekler geç olgunlaşır diyen söylemi bilimsel olarak yeniden gündeme getirmişler. Erkek beyninde karar verme, risk değerlendirme, dürtü kontrolünden sorumlu bölümlerin gelişiminin 32 yaşına kadar devam ettiğini söylemişler. Yani evet, erkekler geç olgunlaşıyor. Ha şöyle bir gerçek var, madem erkekler geç olgunlaşıyor o zaman kendinden daha büyük kadınlarla daha sağlam ilişkiler kurabiliyorlar. Aslında mevzu yaş farkı değil, önemli olan sayılar değil, önemli olan düşüncelerinizin, zevklerinizin uyuşabilmesi, birlikte keyif alabilmeniz hayattan. Bu yüzden yaş sadece birer sayı aslında. Siz onları çok da fazla önemsemeyin. Gerçekten doğru insanı bulduysanız, yaş farkı da varsa dışarıdan ne derler düşünceleri kapılmayın. Bilimsel çalışmalar erkeklerin daha geç olgunlaştığını söylüyorlar ayrıca. Radyo Ses. Radyo.

0: Güzel bir günü, yeni bir haftayı, Ağustos'un 3'ünü bu güzel pazartesi birlikte karşılıyoruz. Bence yılın en güzel ayındayız. Diğerlerine haksızlık etmek istemiyorum ama ben Ağustos'u biraz daha fazla seviyorum galiba. Belki de güzel anlarımı Ağustos'ta yaşadığım içindir önceden. Peki sizin bu ay için ya da önümüzdeki günler için planlarınız neler? Belki tatile çıkacaksınız, belki hali hazırda tatildesiniz, belki işlerinizle alakalı değiştirmeniz gerekenler var. Fakat anı yaşamayı ihmal etmeyin. Gelecek planları yaparken, geçmişe kaygı duyarken bazen anı yaşamayı unutuyoruz. Bu yüzden Ağustos'un 3'ünü, bu güzel pazartesiyi keyifle yaşayın, keyifle devam ettirin ki hafızalarda, anılarda güzel bir gün daha eklenmiş, güzel bir gün olarak kalsın. Peki, Ağustos'un tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Hayatın ritminde en sevdiğiniz şarkılarla. Bu kez kulaklarınızda sol yanım Ayaz'la Deep Rise ve Fınar Süer var.
1: Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340-61-62, 340-22-72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Yaz sıcakları etkisini sürdürmeye devam ederken sıcak havalarda plaja gitmeseniz de mutlaka güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Hatta uzmanlar kış aylarında da kullanın diyorlar ama ben biraz daha cildin nefes alması yönünde kullanıyorum hakkımı. Yine de plaja giderken sürdüğünüz kremin aslında plaja giderken sürülmemesi gerektiğini söylüyorlar. Dermatologlar güneşe çıkmadan önce cildinize parfüm, narenciye yağı ya da bazı alkollü kozmetik ürünleri uygulamanın tahriş riskini arttırdığını, lekelenmeye sebep olduğunu söylüyorlar. Tekrarlayan güneş yanıklarının da cilt hücrelerine zarar verdiğini unutmayın. Bu yüzden güneş kreminizi doğru zamanda kullanın. Peki ne zaman sürmek lazım güneş kremini? En doğru zamanın güneşe çıkmadan 10-15 dakika önce olması gerektiğini söylemişler, haberiniz olsun. Plaja gitmeden önce ya da plajda sürülen güneş kreminin de yeterli koruma sağlayamayabileceğini söylüyorlar ama siz evden çıkmadan yine güneş kreminizi uygulamayı unutmayın diyelim.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Özellikle sıcak havalarda kendimize dikkat etmemiz lazım, kalbimize dikkat etmemiz lazım diyor uzmanlar. Ve ekliyorlar, kalbimiz modayı değil bilimi seviyor. Yani şöyle ki, hani soğuk içeceklere daha fazla yöneliyoruz, popüler içecekleri denemek istiyoruz. Özellikle son dönemde popülerliği artan matcha ve proteinli içeceklerin bilinçsiz tüketildiğinde kalp yükünü arttırdığını söylüyorlar. Dolayısıyla kalbiniz modayı değil, sağlığı, bilimi seviyor. Bu yüzden o çok fazla içeriğine dikkat etmeden içtiğiniz kahveler, çaylar, içecekler sizi yorabilir bu sıcaklarda diyorlar. Aman dikkat edin. Her moda olan şeyde denememek lazım tabii ki.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 47

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Şimdi içeceklerden bahsettik biraz önce. Özellikle çok moda olan içeceklerin içeriğine bakmamız gerekliliğinden bahsettim. Peki bildiğimiz içerikler, şöyle güzel bir kahve, üzerine birkaç damla limon. Bahsetmiştik limonlu kahveden. Ya da limonatalı kahve yapıyorlar. Yani limonla kahveyi 2026 yazında bolca buluşturmuşlar. Denediniz mi? Ben daha denemedim ama düşündüğümde tadının güzel olabileceği görüşündeyim. Henüz denemedim. Öyle her moda olan şeyi hemen denemiyorum açıkçası. Fakat limonlu kahve hayatımızı da değiştirmiyor. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Metabolizmayı çok fazla hızlandırıp kilo verdirdiği de söyleniyor ama işte dediğim gibi her paylaşılana, özellikle sosyal medyadaki her popüler içeceğe inanıp güvenip denememek lazım. Sağlığınıza dikkat edin diye. Limonlu kahve de onlardan bir tanesiydi. Ben limonatayı ayrı, kahveyi ayrı içmeyi tercih edenlerdenim. Siz nasıl tercih ediyorsunuz mesela?

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: yavrular.
1: Temmuz'u bitirmeden Dünya Dostluk Günü'nü kutlamışız. Şu özel günleri bir de vaktinde kutlayabilsem hep atlıyorum. Neyse, dost her zaman dostumuzdur. Ne derler? Dostumun dostu benim de dostumdur. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Yani dostlukla alakalı çok söz söylenmiştir ama gerçek dost bulmak günümüz koşullarında çok da kolay değil. En önce kendinize dost olmanız gerekiyor. Yapılan araştırmalar, kendiyle barışık insanların, kendi kendiyle mutlu olabilen insanların, yani kendinin dostu olan insanların herkesle iyi arkadaş olabileceğini ortaya çıkartmış. Siz kendinizi seveceksiniz ki herkes de sizi sevebilsin. Öncelik kendinizi sevmekle başlıyor hayatta, unutmayın. Peki, sevdiğiniz insanlar, gerçek dostlar hep yanı başınızda olsun ama her zaman en iyi dostunuz kendinizsiniz, bunu unutmayın.
2: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Şimdi bazen sosyal medyada bazı videolar görüyorum. Bu dağınık dolabı kaç saatte toparlarım? İşte 3 gün izin aldım bu odayı toplamak için vesaire. Böyle değişik videolar çıkıyor bazen karşıma. Siz dağınıklığı nasıl gideriyorsunuz? Ne kadar zamanda toparlıyorsunuz? Ya da belki de dağılmadan düzenli devam ediyorsunuz hayata. En güzeli o. Fakat dağınık bir odanız varsa günümüz gençlerinden bahsetmek istiyorum. Onlar çok dağınıklar gerçekten. Ben gençken o kadar dağınık değildim.
1: Sormadan haydi hemen ara. Real Halı Yıkama 226 0 888

Evinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk. Güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Yepyeni bir haftayı karşıladık. Yepyeni bir ayı da karşıladık. Gelin bu pazartesinden itibaren daha sağlıklı beslenelim, hareket edelim, spor yapalım. Sosyal medyada, Instagram'da kaydettiğiniz spor, egzersiz videolarını bu pazartesinden itibaren uygulamaya başlayın. Siz de yapıyorsunuzdur mutlaka. Sosyal medyada karşınıza güzel bir video çıkıyor. Hoşunuza gidiyor. Bu hareketleri yapmam gerekir diyorsunuz. Egzersiz videolarını kaydediyorsunuz. Yemek videoları çıkıyor. Kurabiyeler, kekler, pastalar ya da diyet yemekleri kenarda dursun. Mutlaka bir gün yaparım diyorsunuz ama bir tekrardan sosyal medya hesaplarınızda kaydettiğiniz videolar bölümüne bakmanızı isteyeceğim. O kadar büyük bir yığın oluşmuş ki gardıroptaki yığınlar gibi. Hangisini kullanmıyorsanız silin bence. Kaldırın kullanımdan. Çünkü asıl kullanacaklarınızı kaybediyorsunuz. Hayatta da böyle yapıyoruz. Bazı şeyleri yarın öbür gün yaparım diye bir kenara atıyoruz ama onları herhalde büyük bir ihtimalle asla gerçekleştiremeyeceğiz. Dediğim gibi karar verip başlamak lazım. Bazen ani kararlar vermek lazım. Bazen hayatın akışına müdahil olmak lazım. O halde bu pazartesinden itibaren hadi başlayalım o ertelediğimiz her neyse.

0: mutlaka size de oluyordur. Durup dururken aklınızda bir şarkı çalmaya başlıyor. Zihin playlistinizden çıktığını düşünüyorsunuz ama büyük bir ihtimalle izlediğiniz bir videoda bir dip sesti. Dışarıda duydunuz belki de, belki de bir arkadaşınız mırıldandı yanı başınızda. İşte o aklımıza gelen şarkılar bazen bilinçaltımızdan, bazen en yakınımızdan zihnimize yerleşiyorlar. O halde zihin playlistinize güzel şarkılar yerleştirmek isterseniz radyonuzun sesi hep açık kalsın. Bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Ben Renem, mikrofon başından şimdilik ayrılıyorum. Haftaya yeni başladık. Yarın yine görüşeceğiz ama sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda kalıyor. Bu yüzden müziğiniz açık olsun. Yarın yine hayatın ritmini bu frekansta birlikte yakalamak üzere. Bugünlük hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Teşekkür ederiz. Harikasınız. Çok sağ olun.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem

yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
4: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 5 Şifalı Termal Suyu.

0: demektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Halk Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: 18.9. İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada önder. Sen de endere gönder. Kiripasi Petro

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimde

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.